Efendim, evet, bir yaş daha aldık. Bildiğiniz gibi dün Radyo Orange 94.0 28 yaşına girdi. 28 yaşındayım.

Ya da biz sizde olsa Radyo Orange daima uzun uzun yıllar daha nice güzel yaş günlerini kutlar efendim. 28. yaş gününü tüm arkadaşlarımızın emeği geçen, ayrılan, giden, kaybettiklerimizle birlikte nice güzel yaşlara, nice güzel emekleri öncelikle diyoruz. Ama unutmadım tabii ki bu her zamanki alışkanlıklarımdan severek sizlere böyle seslenmekten. Hani her 28 yılın bilmiyorum kaç yılını böyle sizlere selam vererek başladım ama kahvaltısı başında olan tüm dinleyicilerimize afiyet bal şeker olsun diliyoruz. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar diliyoruz ve direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimize her zamanki gibi aman aman gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun efendim.

Evet, geçen hafta sizlere Orange 94.0 nasıl ortaya çıktığını birazcık bahsettiydim. Bugün de girişte biraz bahsederek sonra geçen hafta söylediğim gibi 2026-2027 eğitim öğretim yılına merhaba diyeceğiz birlikte.

birdenbire kurulmuş sıradan bir radyo değil, kesinlikle değil. Hatta arkasında yıllarca süren Özgür Radyo ve ifade özgürlüğü mücadelesine verdi. Çok kıymetli eski büyüklerimiz, arkadaşlarımız. Hayat 28 yıl, 28 yıl efendim, bizlerin yaşını... Yaşına sorarsanız hani derler ya, bakan sağ olsun diyenlerin gönüllerine, gözlerine sağlık. Hani yaşımızı göstermesek bile 28 senedir radyodayız. Ve kaybettiğimiz büyüklerimiz de, rahmetle andığımız büyüklerimiz de var. Evet, 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında Viyana'da ve Avusturya'nın başka yerlerinde pirat... Tinin radyo diye duymuşsunuzdur. Yani korsan radyo hareketleri gelişmeye başlamıştı o dönemlerde. Avusturya'da yayıncılık büyük ölçüde ORF'in devlet yayın tekeli altında bulunuyordu o senelerde. İnsanlar kendi seslerini duyurabilecekleri bağımsız radyolar istiyorlardı. Geldiğimiz yıllarda, 2026'larda acaba diyorum ne kadar ayakta kaldık, kalıyoruz, o da ayrı bir soru. Efendim, bu hareketler yalnızca ve yalnızca müzik yayınlamak isteyen insanların hareketi de değildi. Asıl temel mesele şuydu: radyo kimin sesi olacak? Ve sadece büyük kurumların mı, yoksa toplumdaki herkesin mi? Ve 1993 önemli kırılma noktası oldu. Avusturya'daki yayın tekeline karşı verilen mücadelede önemli hukuki dönüm noktalarından biri olan, tam olarak da tarih olarak not aldığım o zamanlarda 24 Kasım 1993 tarihi oldu efendim. 24 Kasım 1993 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avusturya'daki yayın tekeliyle ilgili kararı oldu ve bu gelişme daha özgür ve daha çoğulcu radyo ortamının önünü açan süreçte önemli bir aşamaydı. Bunun ardından da o yılları her zaman söylediğimiz Verein Freies Radio Wien kuruldu. Yani bu kuruluşun amacı Viyana'da yasal, bağımsız ve ticari olmayan bir özgür radyo oluşturabilmekti. Yani Orange 94.0'ın hikayesinin başlangıcı aslında 1998 değil ki, bizler de 1998 sonu, 1999'da yayın hayatımızı onlarla birlikte devam ettik. Daha da gerilere gidiyor. 1900, biraz önce de dedim ya, 1980'ler ve 1990'larda başlayan özgür radyo mücadelesine dayanıyor. Ve 1 Mayıs 1997'de Avusturya'daki bölgesel radyo yasasında değişiklik yapılıyor ve özgür radyoların da lisans alabilmesinin önü açılıyor. Aslında çok da eski, çok da gerilerde değil. Hani tarih teferruattandır diyoruz ya, bilmek önemlidir. Ve işte Kasım 1997'de Verein Freies Radio Wien'e bir yerel radyo frekansı veriliyor. Ve ilk olarak, ilk başta bugün diyoruz ya 94.0, ama o zamanlarda 1997'de 93.3 düşünülmüş, ancak teknik nedenlerle frekans kısa süre içinde 94.0'a değiştirilmiş ve böylece işte radyomuz, Radyo Orange 94.0 ismiyle bugün bildiğimiz radyo ortaya çıkmaya başlamıştır efendim. Evet, bakıyorum sizlere. Arka fonda oldukça güzel şarkılarımızı da hazırladık. Yıl ne dedik? İlk yayın dediydik değil mi? Hatırlarsanız geçen hafta söylemiştim. İlk yayınını Radyo Orange 17 Ağustos 1998'de yapıyor ve gece yarısında. Yani ilk kez 94.0 FM üzerinden gece yarısı 17 Ağustos 1998'de başlıyor. Ve dolayısıyla dün 2026 yılında, dün 4 Eylül, Orange 94.0 tam olarak 28 yıllık olmuş oluyor.

Oranj, Oranj, Radyo Oranj 94.0 neden önemli diye size sorduydum. Kendime de sordum öncelikle. Aslında daima Radyo Oranj 94.0 kendisini üçüncü yayın sektörü olarak tanımlıyor. Diyeceksiniz ki üçü ne ki üçüncüsüne dahil oluyor? Birincisi bildiğiniz gibi kamu yayıncılığı var. İkincisi ticari özel radyolar var. Ve işte üçüncüsü Radyo Oranj'ın kendisini bu sektörde tanımlamasının nedeni isim olarak Frejas. Frejas Radyo, Community Radyo, yani ticari radyo gibi reklam gelirlerine dayanmıyor. Siyasi parti radyosu da değil. Kendi tanımımıza göre reklamsız, ticari olmayan ve siyasi partilerden bağımsız bir radyo. İnsanlara radyo yapmayı öğrenme ve kendi programlarını hazırlayıp yayınlama imkanı veriyor efendim. Bu nedenle de her zaman altını çizerek gerçekten büyük bir mutlulukla kendimizi bu konuda ifade ediyoruz da Oranj'da, Radyo Oranj'da farklı diller, göçmen toplulukları, farklı kültürler, zengin müzik, kadın ve feminist konuları, gençler, çocuklar, sosyal ve politik meseleler, yerel hikayeler gibi ana akım medyada çok daha az yer bulabilen konulara daima alan açmıştır. Ve günümüzde farklı dillerde programlar hazırlanıyor. Örneğin yeni gelen mülteciler için Arapça, Dari, Somalice, İngilizce, Almanca toplamda şu anda kaç dil olduğunu bile tam olarak hatırlamıyorum ama 30'un altına düştüğümüzü söyleyebilirim. Evet, yayınlar yapılıyor ve New Life in Vienna gibi projelerde düzenleniyor. Bu yüzden Oranj'ın temel düşüncesini şöyle özetleyip noktayı koymak istiyorum efendim. Sadece başkalarının bizim hakkımızda konuşmasını beklemiyoruz. Kendi hikayemizi kendimiz daima anlattık, anlatıyoruz.

Evet, kendiliğinden müziklerimiz bizlere eşlik ediyor. Arka fonda biraz sesini kısaraktan devam edelim. Hareketli parçalar ve bir İngilizce şarkı, bir istek. Efendim, geçen hafta da yine dilettiğimiz gibi bugün aslında yayınımızın içerikli 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken diyoruz. Çocuğumuz okula değil hayata hazırlanıyor efendim. Çocuğumuz okula değil hayata hazırlanıyor. Yeni bir programdan, yeni bir eğitim yılının hemen başından bugün sizlere böyle seslenmek istedim. Öyle içimden geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken. Viyana'da bugünlerde binlerce çocuk, yani bugünlerde derken pazartesi gününden itibaren yeniden okula, anaokuluna, yeni bir sınıfa, yeni öğretmenlere ve yeni arkadaşlara kavuşuyor. Ve bazı çocuklar büyük bir heyecanla, bazıları biraz endişeyle, bazıları ise belki de içinden hiç istemeyerek başlıyor. Peki bizler, ebeveynler, anneler, babalar bu dönemde en çok neye bakıyoruz? En çok neye bakıyoruz? Sorumuz bu. Siz de eminim kendi kafanızdaki soruların, "Aa, ben de bunu düşündüm" diyeceksiniz belki, ama bizim yaptığımız araştırmalarla bugün sizi okul başlangıcında 2026-2027 pazartesinden itibaren bu konularda sohbet ederek yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, peki siz anneler babalar, biz anneler babalar bu dönemde en çok neye bakıyoruz? Çantası hazır mı sorusuna mı? Defterleri tamam mı? Kalemleri var mı? Dersleri nasıl olacak? Notları nasıl olacak? Bunları mı aklımıza getiriyoruz? Ama biz Radyo Orange adı bu Pro FM olarak bugün biraz başka bir yerden bakalım istiyoruz efendim. Ve ben size şu soruyu sormak istiyorum. Çocuğumuz okula başlıyor. Peki okulda çocuğumuz kendisini nasıl hissedecek acaba diye mi düşünüyoruz?

Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken çocuklarımız için neleri gözden kaçırmamalıyız sorusu bizler için önemli olmalı diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. Evet, Viyana'da binlerce çocuk yeniden anaokuluna, okula ve yeni bir eğitim basamağına başlayacak. Kimi çocuk için bu tanıdık bir başlangıç olacak. Kimi çocuk içinse yepyeni bir çevre, yeni öğretmenler, yeni arkadaşlar ve belki de yeni bir dil demek olacak. Biz yetişkinler çoğu zaman bu dönemde çocuğa hemen şu soruları soruyoruz. Okula giden çocuklarımıza, okulun nasıl, öğretmenin iyi mi, derslerin nasıl, notların nasıl olacak gibi gibi. Ama belki de eğitim yılının başında gerçekten yaptığımız tüm bilimsel araştırmalar, doktorların ve alınan bütün analizlerin sonucunda diyorlar ki yılın başında sormanız gereken çok daha önemli bir soru var. Ne mi? Çocuğum kendini güvende hissediyor mu okula gittiğinde? Çocuğum kendini ifade edebiliyor mu? Bir sorun yaşadığında okulda bunu benimle paylaşabileceğini biliyor mu? Bu duyguyu verebildim mi? Ve en önemlisi, evinde hata yapmasına izin var mı?

Çünkü efendim çocuk için eğitim sadece derslerden ve notlardan ibaret değildir diyor uzmanlar. Çocuklar için eğitim sadece derslerden ve notlardan ibaret değildir. Öncelikle diyor, sıralamaya koymak istersek diyor, ebeveynlerine, annelere, babalara bilmesi gereken, bir öğretmenin bile çocuğuna, öğrencilerine vereceği en güzel duygular. Öncelikle güven, sonra başarı diyor. Önce güven, sonra başarı. Yani bir çocuk kendisini güvende hissettiğinde öğrenmeye daha açık oluyorlar diyor. Bu nedenle eğitim yılının başında çocuğunuza sürekli başarı beklentisi yüklemek yerine onun yanında olduğunuzu hissettirmek çok ama çok önemliymiş. Sen başarılı olmalısın yerine zorlandığında yanındayım yavrum demek bazen çok daha değerlidir. Çünkü çocuk başarısız olmaktan korkarsa, soru sormaktan, denemekten ve hata yapmaktan da korkabilir. Oysa hata yapmak hem çocuklarımız hem bizler için, insanın yaşı kaç olursa olsun, öğrenmenin en doğal bir parçası değil midir?

Evet, 2026, 2027 eğitim öğretim yılımız pazartesinden itibaren başlıyor ve burada yine uzmanlarımızın yaptığı tüm bilgileri toparlayarak geldik diyoruz ya. Diyorlar ki aile sadece anne ve babadan oluşmaz. Altını çizerekten tekrar ediyoruz. Aile sadece anne ve babadan oluşmaz. Çocuğun hayatındaki bütün ama bütün yetişkinlerin kullandığı dil önemlidir diyor. Yani anne, baba, büyük anne, büyük baba, kardeşleri ve çocuğun yakın çevresi, tüm aile bireyleri kim varsa artık. Bir yetişkin çocuğa sürekli sen küçüksün, anlamazsın derken, eğer başka biri onu aile ferdi dinliyorsa çocuk hangi mesajı alacağını şaşırabilir diyor. Bu nedenle aile içinde mümkün olduğunca ortak bir yaklaşım oluşturmak çok önemli diyor uzmanlar. Yani çocuğu küçümsemeden, çocuğunuzu korkutmadan, başkalarıyla karşılaştırmadan ve onun yerine her şeyi yapmadan desteklemek. Ne kadar güzel değil mi? Çocuğunuzu küçümsemeden, korkutmadan, başkalarıyla karşılaştırmadan ve onun yerine her şeyi yapmadan desteklemek, yanında olmak, o duyguyu beslemek, o duyguyu yeşertmek. Evet, çok dilli ailelerde dil konusu da tabii ki eğitim öğretim yılında en önemli konulardan bir tanesi. Ama uzmanlarımız şunu söylüyor, diyor ki Viyana gibi çok kültürlü bir şehirde çocukların birden fazla dili konuşması büyük bir zenginliktir diyor. İlk önce bunu kafamıza yazacağız. Çok dil konuşması çocuğumuzun ya da çocuklarımızın, tüm çocuklarımızın, dünya çocuklarımızın bizler için büyük bir zenginliktir. Ancak öncelikle eğitim hayatının başlangıcında aileler bazen çocuğun Almancası yeterli değil diye evde kendi ana dillerini konuşmaktan çekinebiliyor gibi bir araştırma yapılmış. Oysa diyor çocukla kurulan güçlü iletişim çok önemlidir diyor. Yani çocuğun kendisini en rahat ifade ettiği dilde onunla konuşmak. Eğer ki bu Almancaysa o zaman Almanca. Türkçe ise Türkçe. Hikayeler okumak diyor. Sohbet etmek ve kelime dağarcığını geliştirmek çok ama çok kıymetli diyor uzmanlar. Evde Türkçe konuşuluyorsa Türkçeyi bırakmak yerine okul ve eğitim ortamındaki Almancayı da desteklemek mümkündür diyor. Ve diyor ki uzmanlarımız, çok da güzel bu kelimeyi, çok sevdim ben. Siz de seveceğinizden eminim. Bir dil diğerinin düşmanı değildir. Bir dil diğerinin düşmanı değildir. Tam tersine diyor, çocuğun güçlü bir dil temeli başka dilleri öğrenmesini de destekleyebilir.

0: Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken gözden kaçırmamamız gerekenler diye altını çiziyoruz. Ve her cumartesi günü gözden kaçırmamamız gerekenleri sizlerle paylaşmaya, konuşmaya, değerlendirmeye, biraz düşünmeye, biraz sohbet etmeye, çocuklarımız için en iyisini yapmaya çalışacağız efendim. Yeni bir eğitim yılı başlıyor çocuklar için. Yeni sorumluluklar demek olduğunu biliyoruz. Ama eğitim yalnızca efendim diyorlar uzmanlarımız gene, çocuğun okula başlaması değildir. Bu süreçte anne baba, çocuk, öğretmen ve ailenin diğer tüm bireylerinin birlikte oluşturduğu ortamda en az okul kadar kıymetlidir, önemlidir diyorlar. Çocuklarımızın başarısından önce diyorlar, lütfen diyorlar, lütfen. Tüm annelere, babalara. Keşke diyorum hani böyle güzel yayınlar, böyle güzel sohbetler, böyle güzel programlar olsaydı da bundan kaç yıl önce ben de genç bir anne olaraktan daha bilinçli çocuğumu yetiştirebilseydim. Ama geç kalınmışlık yok. İnsan evladına her zaman eğitmen, öğretmen, akıllı. Aklını geliştirerek eğitmen olmaya çalışıyor. Efendim çocuklarımızın başarısından önce dedik ya, ne önemli? Diyor ki uzmanlarımız, kendini güvende hissetmesi. Lütfen çocuğunuzun kendini güvende hissetmesi. Dinlendiğini, rahatladığını, huzur ve anlaşıldığını bilmesi çocuğunuzun. Duygularını, çocuklarınız duygularını doğru ifade edebilmesi. Hata yapmanın, öğrenmenin bir parçası olduğunu öğrenmesi. Bu çok önemli yaşamda. Onların geleceği, onların yetişkin geleceğinin aynası. Şu anda ektiğiniz tohumlar. Hata yapmanın, öğrenmenin bir parçası olduğunu öğrenmesi. Ve lütfen kendi yaşına uygun sorumluluklar alabilmesi diyor uzmanlar. Çok ama çok kıymetli bilgiler. Aile olarak peki nelere dikkat etmeliyiz diye sorduk. Diyorlar ki yine bu alanın çocuk ergen uzmanları, yeni eğitim yılı başlarken sadece diyor derslerin nasıl diye sormak yerine lütfen çocuğunuza şunu sorun. Bugün seni en çok ne mutlu etti? Seni zorlayan bir şey oldu mu? Mesela ya da bir konuda yardıma ihtiyacın var mı çocuğum, yavrum gibi sorularla çocuğunuzun dünyasına girmeyi deneyebilirsiniz diyorlar. Çünkü bazen çocuklar yaşadıkları problemi anlatamıyorlar. Davranışlarıyla kendileri gösterebiliyorlar. Uyku düzenindeki değişiklikler, içlerine kapanma, öfkelenmeleri bile çocuklarımızın ya da isteksizlikleri ya da karın veya baş ağrısı gibi şikayetler de çocuğunuzun diyor uzmanlar yaşadığı stresin bir işareti olabilir. Dikkat edin diyorlar ve en önemlisi, belki de en önemlisi efendim, benim için de en önemlisi, çocuklarımızı birbirleriyle değil, dünkü hareketleriyle karşılaştırmak. Bak arkadaşın mesela, örnek olarak yine bizlerin, ebeveynlerin belki de yaptığı, belki de hiç yapmadığı ama bak arkadaşın ne kadar başarılı yerine sen elinden geleni yaptın mı diye diyebilmek. Çünkü eğitim yılının sonunda elinizde sadece notlar kalmıyor diyor uzmanlarımız. Eğitim yılının sonunda elinizde sadece notlar değil, kendine güvenen, sorumluluk alabilen, duygularını tanıyabilen ve öğrenmekten korkmayan çocuklarınız olsun diyorlar. Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm çocuklarımız, bütün ailelerimiz ve eğitimcilerimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir başlangıç olsun dileğiyle ilk yayınımıza eğitim öğretim yılında başladık.
1: Söyle bana kendini, neler kırdı kalbini,

Efendim, tıp alanında tüm sağlık uzmanları bu konuda yaptığı tüm araştırmalarda ortak bir yerde, eğitim öğretim yılına başlarken ortak bir yerde toplanıyorlar ve şöyle velilere sesleniyorlar. Diyorlar ki lütfen unutmayalım, lütfen unutmayalım. Bir çocuğun eğitim yolculuğunda en güçlü destek sistemi ailesidir. Ailesidir diyor ve biraz önce de dediğim ya, biz yetişkinler çoğu zaman bu dönemde çocuğumuzu, hemen okula başlayan çocuklarımızı, yani ilk başlayan bir anaokuluna başlayan, ilkokula başlayan ya da sınıf atlayan ya da üniversiteye bile giden çocuklarımıza şunu soruyoruz: okulun nasıl, öğretmenliği mi, derslerin nasıl, notların bu gidişte nasıl olacak gibi. Belki de diyor, eğitim yılının başında sormamız gereken en önemli sorular, biraz önce de söyledim ya, tekrar tekrar etmek istiyorum. Lütfen sormamız gereken asıl sorular şu olmalı çocuğumuza: çocuğum, kendini güvende hissediyor musun? Okuluna giderken, sınıfında, arkadaşlarınla, öğretmenlerinle, yolda sen kendini güvende hissediyor musun? Bulunduğun yerde, sınıfında, arkadaşlarınla, öğretmenlerinle, kendini evde bizimle ifade edebiliyor musun? Bir sorun yaşadığında bunu benimle paylaşabileceğini biliyor musun? Ve en önemlisi dedik ya, evinde hata yapmasına, evinizde çocuğunuzun hata yapmasına izin vermiyorsun.

0: bulamazsın.
1: Evet efendim, önce güven sonra başarı dedik değil mi? Bir çocuk, çocuğumuz kendisini güvende hissettiğinde öğrenmeye daha açık oluyor. Bu nedenle eğitim yılının başında çocuğunuza sürekli başarı beklentisi yüklemek yerine onun yanında olduğunuzu hissettirmek çok önemli. Sen başarılı olmasın, olmalısın yerine zorlandığında yanındayım yavrum diyebilmelisin diyor uzmanlar. Bunu demek bazen çok daha değerlidir. Çok çok daha değerlidir. Aslında bazen de çıkarak söylemek lazım. Çünkü çocuk başarısız olmaktan korkarsa dedik, soru sormaktan, denemekten, hata yapmaktan da korkabilir. Oysa hata yapmak öğrenmenin doğal bir parçasıdır. Ve çocuğun hayatındaki bütün yetişkinlerin kullandığı dil önemlidir dedik değil mi? Yani aile bireyleri, anne baba, büyük anneanne, büyük baba, amca, hala, teyze, kardeşler, kuzenler, kim olursa olsun bir yetişkin çocuğa sürekli sen küçüksün, anlamazsın derken başka aile bireyi onu dinliyorsa çocuk hangi mesajı alacağını gerçekten diyor şaşırabilir uzmanlar. Ve uyku düzenini küçümsemeyin diyorlar eğitim öğretim yılında. Yeni eğitim yılı başlamadan birkaç gün önce uyku düzenini değiştirmeye çalışmak yerine mümkünse daha erken başlamak iyi olur diyor. Çünkü yeterli uyku dikkat, öğrenme, hafıza ve duygusal denge açısından çok önemlidir diyor gene tüm sağlık uzmanlarımız. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalan ve sabah erken kalkmak zorunda olan bir çocuğun okula uyum sağlaması doğal olarak daha zor olabilir diyor. Ama bunları yaparken sistematik olaraktan en makul, en yumuşak, en sevgi dolu şekliyle uygulamak gerekir. Bu nedenle yeni eğitim yılının başlangıcında sadece okul çantasını değil, uyku düzenini de hazırlamak gerekir diyor uzmanlarımız. Sonra ekranlar konusunda da sadece yasaklamak yetmez diyor. Yani yasaklamak zaten yanlış diyor. Yani bir telefonu, tableti, bilgisayarı ve televizyon artık çocukların hayatının diyor bir parçası olmuş durumdadır diyor. Burada önemli olan sadece ne kadar süre ekran kullandığı sorusu da değil diyor. Asıl diyor çocuğunuzun kullandığı telefon, tablet, bilgisayar, televizyonda ne izlediği, kiminle iletişim kurduğu, ne tür içeriklere maruz kaldığı, ekran kullanımı uykusunu, hareketini, alışkanlıklarını veya derslerini etkiliyor olup olmadığı. Burada da asıl diyor bunlara bakmak gerekiyor. Ne izlediği, kiminle iletişim kurduğu, ne tür içeriklerden maruz kaldığı, ekran kullanımı, uykusunu, hareketlerini, arkadaşlıklarını ve derslerini nasıl etkilediği. Çocuklara sadece sınır koymak doğru değil diyor. Yasak koymak kesinlikle yanlış diyor uzmanlar. Asıl diyor bizlerin, yetişkinlerin işte tam da burada sınır koyduğumuzu, neden sınır koyduğumuzu önce kendimiz anlamalıyız ki sonra bunu çocuğumuza doğru bir şekilde anlatmak çok önemlidir diyorlar.

Evet, yine 2026-2027 eğitim öğretim yılında topladığımız tüm güzel bilgileri sizlere paylaşmaya devam ederken tabii ki eğitim yılının başlangıcında çocukların gün içerisinde düzenli beslenmesi ve hareket etmesi de gözden kaçırılmamalı diye deniliyor. Çocuğun bütün gün oturması beklenemez efendim. Oyun, açık hava, hareket, spor ve fiziksel aktivitede de gelişimin onun çocuğumuzun gelişiminin bir parçası. Özellikle de okuldan sonra çocuğun biraz hareket etmesi, oyun oynaması ve zihnini dinlendirmesi çok önemli diyor uzmanlarımız. Çünkü çocukların sadece öğrenci olmadığını, aynı zamanda oyun oynayan, merak eden ve keşfeden bireyler olduğunu unutmamalıyız. Ve yine uzmanlarımız diyor ki çocuğunuzun davranışlarının arkasındaki mesajı görmeye çalışın. Bence ailelerin en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biri de bu. Çocuk bazen okula gitmek istemiyorum diyebiliyor. Biz bunu hemen tembellik olarak değerlendirebiliyoruz efendim. Belki de çocuğumuzun bir arkadaş problemi vardır. Öğretmeniyle ilgili bir kaygısı vardır. Ya da dersi anlamıyordur. Dil konusunda kendisini yetersiz edebiliyordur. Ya da belki de arkadaşlar arasında bir tartışlanma, bir dışlanma vardır ve sadece yeni ortama alışmakta zorlanabiliyordur. Her şey mümkündür. Bu nedenle davranışın kendisine kızmadan önce acaba çocuğum bana ne anlatmaya çalışıyor diye düşünmek çok değerlidir. Çocuğum bana ne anlatmaya çalışıyor?

Yine o uzmanlarımızın altına çok kalın bir şekilde çizdiği bir konu var efendim. Psikolojik olarak çocuklarımız üzerinde yaptırımları kesinlikle yapmamamız gerekenleri söylüyorlar. Yani çocuklarımızı birbirleriyle karşılaştırmayalım. Örnek, senin arkadaşın Almancayı senden daha iyi konuşuyor gibi. Ya da kuzenin senden daha başarılı. Ya da bak kardeşin ne kadar düzenli. Bu cümleler yetişkin için, biz yetişkinler için basit görünebilir efendim. Ama çocuk bunları kendi değeriyle ilişkilendirdiği için diyor uzmanlar, her çocuğun gelişim hızı farklıdır. Çocuğa vermeniz gereken asıl mesaj, çocuğunuza vermeniz gereken asıl mesaj şöyle olmalı efendim. Sen başkasından daha iyi olmak zorunda değilsin. Sen başkasından daha iyi olmak zorunda değilsin. Sen kendi potansiyelini geliştirebilirsin olmalı diyor tüm uzmanların ortak noktası. Yine bir şey daha var tabii. Başladığımız 2026-2027 eğitim öğretim yılında çocuğumuzun eğitiminde öğretmen ve aile birbirinin rakibi değildir diyorlar. Rakibi değildir. Aynı çocuğun iyiliği için çalışan iki önemli taraftır diyor. Öğretmen ve aile. Bir problem olduğunda hemen suçlamak yerine iletişim kurmak, öğretmeni dinlemek ve çocuğun görüşünü de almak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir diyor uzmanlar. Çünkü bazen aynı olayı çocuk, aile ve öğretmen tamamen farklı şekilde görebilir. Ve son olarak da yeni eğitim yılına girerken çocuklarımıza sadece, lütfen sadece yeni defterler, çantalar, kalemler hazırlamayalım efendim. Onlara biraz da sabır, güven, anlayış ve dinlenilme alanı hazırlayalım. Çocuğumuza her gün uzun uzun ders çalıştırmak mümkün olmayabilir ama her gün birkaç dakika onu gerçekten dinlemek mümkündür. En azından bugün nasılsın? Ve cevabını, gerçekten verdiği cevabı dinlemek. Belki de eğitim hayatına verebileceğiniz en güzel desteklerden biri olacaktır. Çünkü çocukların sadece ve sadece bilgiye değil, bağ kurmaya da ihtiyaçları var efendim. Ve unutmayalım, başarılı çocuk yetiştirmekten önce kendisini değerli hisseden çocuklar yetiştirmeliyiz. Başarılı çocuk yetiştirmekten önce kendisini değerli hisseden çocuklar yetiştirmeliyiz ki o da karşısındakini aynı şekilde değerli ve saygılı karşılasın.

0: aşkım. Sakın sen kuşlara uyma.
1: Evet, efendim, notlar değişebilir, okullar değişebilir, öğretmenler değişebilir, güzel öğretmenlerimiz. Ama unutmayın, çocuğunuz kendisi hakkında oluşturduğu düşünce onun hayatı boyunca yanında kalabilir. Bu nedenle 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlarken hep birlikte şu soruyu soralım istiyorum. Çocuğum bu yıl sadece ne öğrenecek değil, asıl soru bu yıl nasıl bir insan olarak gelişecek? Çocuğum bu yıl nasıl bir insan olarak gelişecek? Yeni eğitim yılının tüm çocuklarımıza, siz güzel ailelerimize ve tüm güzel değerli eğitimcilerimiz için sağlıklı, huzurlu, güvenli, güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz efendim.

0: gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım. Sakın sen kuşlara uyma.
1: Evet, önümüzdeki haftalarda da her yayınımızda belli bir süre eğitim öğretim ayıracağız ve en önemli konuların başlıklarının analizine, içerikliğine birazcık dokunmak gerekirse çocuğumuz okula ait hissediyor mu sorusu ilk sırada olacak. Çünkü efendim, Avusturya'da yapılan araştırmada öğretmen desteği, ebeveynlerin duygusal desteği ve akran ilişkileriyle okula aidiyet duygusu arasında önemli bağlantılar bulunmuş. Aidiyet ve öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik sonuçlarıyla ilişkili böyle kocaman bir araştırma. Daha geniş bir meta analizde. İnanamayacaksınız ama 82 araştırma ve 208.790 öğrenci üzerinden okul aidiyatının akademik başarı, motivasyon, öz ve yeterlik ve okula katılım gibi alanlarda ilişkili olduğunu gösteriyor. İşte biz tüm bu 82 araştırmanın özüyle, sözüyle, içerikliğiyle sizlere yeni eğitim öğretim yılında merhaba demeye çalıştık. Bunları da masaya yatırıp sizlerle paylaşacağız. Üstelik bu araştırmalar 2025'te yayımlanan 80 binden fazla ilkokul öğrencisini inceleyen bir araştırma. 8 binden fazla, yanlış söyledim gene. 2025'te 8 binden fazla ilkokul öğrencisini inceleyen bir araştırma. Okul aidiyatından akademik başarıya doğru ilişkinin ters yöndeki ilişkiden daha güçlü olduğuna dair kanıtlar bulunmuş, hazırlanılmış ve çocuğumuza derslerin nasıl diye sormadan önce belki de okulda kendini nasıl hissediyorsun diye sormalısınız diyorlar. Burada özellikle ebeveyn katılımı ile ebeveyn kontrolünü birbirinden ayırmak gerekiyor efendim. Çocuğun ödevini anne babanın yapması, sürekli başında durması veya her hatasını düzeltmesi kesinlikle diyor uzmanlarımız destek değildir. Destek nedir biliyor musunuz diyorlar. Çocuğunuzu dinlemek, ihtiyaç duyduğunda yardım etmek, düzen oluşturmasına yardımcı olmak, öğretmeniyle iletişim kurmak, başarısızlığında yanında olmak. Fakat sorumluluğu yavaş yavaş çocuğunuza bırakmaktır. Yani bu noktayı yardım etmek mi yoksa çocuğun yerine yaşamak mı başlığıyla da çok güzel işleyebiliriz önümüzdeki yayınlarda.
2: Kuşlarım hala peşimde, yeniden başlamak için cesaret bulanık bir göl.
1: Haftaya diyoruz efendim, haftaya tekrar burada olmak sizlerle birlikte güzel bir yayına merhaba dileğiyle çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok sevin, sevmeye doymayın. Bütün aileniz, fertleriniz, çocuğunuz, kolunuz, komşunuz, tabiatın ve yaşayan her canlıya sevginiz bol olsun diyoruz efendim. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.